0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vosteki siz için bana şunakangi kılıklarız canım gitip gitti.
4: Az aşk. Nime kıldım. Nimege sütge barıp arizi verdi acil aşkı.
2: Vay nimege vermeyim mi? Geçen nime kıyanızı bilas mı uzun? Karıya uyuyorum ya nime kıldı.
4: Ön vakti öz sınıptı. Nime taklım var bunlar sege.
2: Tövbe bakalım. Yok keçe manya karab müşikçiyem dıp erkeladiyiz. Uşancı sütge verdim.
4: Vay sen ahmamıza kursan bulmuşsan mı bunda?
2: Vay nimastan kursan bulaman ha? Nimastan kursan bulaman. Turdunç kavattan taşak, kanı tuğra yoklat türün için müşikçiyem deyisiz.
4: Azadır, uzur, bunu sana havarım yoktu. Uzur.

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Boshimga bir narsa kirsa, sarayam esimdan chiqmaydi. Mandan qarz olgan pullaringchi. Boshimga emas, hamyonimga kirgan.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Kipyonista suhbatidan. Agar eshakning oldiga bir chelak suv va yana bir chelak aroq qo'ysang, qay birini ichadi, a?
3: Suvni, suvni.
2: Nega? Chunki u eshak.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aytmoq ali chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotinni bilasanmi qanaqa erini aldiydi. Sekin aldiydi gapirib. Chivin ham xuddi shunaqa-da. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uch keladi. Dehqon odam mana qo'yib o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rta jinni olganmisiz? Nega qo'yasiz? Poyezdda ishlab yursangiz hech kim sizdan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tirib o'tirsa bo'pti emas. Biz stansiya keldi, tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet qanaqa professor? Sochku qilib urushib ketdi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib, bajarin qursin. Hech kim bilet olmadi deb mana so'rishdi. Qatan kelyapti, uydan ketyapti. Uydan kelyotganda oldinga emas, orqa tomonga aylantirish kerak edi. Endi bu oddiy bir misolki, hayotda har xil odamlar o'shaydi. Masalan, bittasi avtobusda endi ketyapti endi, g'irtmas. Avtobus turbasiga osilgan, oldiga yigitdan so'radi. "Oga, oga, mayli, biradan bo'lsa biradan. Biradan, jalamchi tushlab gapirasiz, tushlamasdan gapirsang, oga iltimos." Qo'yliqqa qaysi bo'l kedi. Bu yoqqa emas, bu tomonga ketish kerak. Rahmat. Bu tomonga. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shofir ketdi. Tiqilinch. Uroldir to'polar itegasini tanimaydik. Shofir avtobusni ruliga olib qo'ydi. Aytarmaylar. Hozir labi o'ydan chiqib ketadi. Yosh qiz juvonlar ketdi. Voy sotcha. Voy bela, voy qatta ushlamasiz qo'lingizni. Mana. Bu kam bir baqiratdi. Voy dod. Sen şor samsan götürüp olayın tör. Sen çar oldun dedim. O zaman ben ettim ben tam arka köyü dedim. Tıkılın hiç uroldur bir kereşel bakırattı. Şapırık ha. Avtobus kulü kaydır. Şto? Avtobus kulü kaydır. Kotta kolayın iki kaydır. Aa çiriz kulü kaydır da. Tıkılın hiç uroldur bir tanesi gülüp gelip yeşilden çıkamansın. Kars etkenle sızır kotta. O kim orkızı? Yapırık olsa şofır battar olur. Kime etsen arka şeyler değil mi? Bize de arka olmam mahkem. Sen de tıkılınç, topalan. En bir tanesini başarı açtığınızı yapışma yanına kuykülem. Ne kuylesen cinli o gelmişsin. Ama ki sokalı saldırı için abi yapın. Ne geçti demiysen 40 yıldan beri kene inciydi. Sen abi ben şimdi tıkılınç, uraldır, topalan. En iki tanesini vuruşu getirdi. Bir tanesi ne kadar sen. Sen yengil teyre ayın, ikinci zaman ne kadar. Bunu sıfak kırdı. Hey suvalıç. Abonement kampo sırkı bergin duydum. Hani? Ne mi? Abonementi dabdala qilib bergin dedim. Qani? Hozir o'zingni dabdala qilib qo'yaman. Shezalay, tirichiligi tegma og'zingdan qani kelsin. Tiqilinch, uroldir endi. Bir yoshgina yigit oldinda turgan bir oppoq narsani ezg'ilab ketdi. Nishta. Oldinda turgan kampir baqirayotganmiş. Nishta demi u? Nevaralarimga sizmonidim, siqib tashladinglar degan.
3: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Uş, bana avukatımız yem kayna yaptı. Şimdi avukatımız kayna genden ki yine şimdi birinci bölüm albatta bana şimdi acayip sahnelerde kalabilirse yerli hizmette yürgenimiz yem ençi buldu. Bana yine iki kereyle birinci ben uzun koşuluk ayıp çıkamam da. Doğru mu yorum bana?
3: Ya bekarlığına ayıp siz daha ustaz birinci bölüm sahnelerde bana biz çıkamızdı. Bunu aynı yıl aldım şöyle ilahım sanam, zibam sanam, güzeller içi de zibam sanam diyen koşuğumla etkenim de olma. Salim hanımçı, koşuk etme geldiniz mi hanımçı Anvar Ake?
2: Yo, buluşum.
4: Yo, Ake canlarımı, ben birinci, sizden birinci, ben koşukçı bugün benim. Anvar Ake, iki tane var Ake canlarımı, Ake canlarımı. Şu küçük günlük beytimde haklılar dostluk saray, hazırlık istiklal saray da şundayı çıkıp haligi ok, yaktik Arapça kimle de çıkıp ya zahretel yüzüvenim, ya zahretel yüzüvenim digen kuşuğuma etkenimde anmerek yasız hali uçup rahmetli ustazım muhurdun hali yıkıplen hali uçup et udan içeri yürerdiz. Anamereke sizden en birinci çıkan mı canım?
2: O mani köçelerin bisyar, bisyar. Biri abad, biri abgar. Diyen koşuğuma aitkenimde sizden umumam koşuğu bulmadan bile. Çünkü bu koyla o mani. Nerimi çıkarmayla.
3: Bu oldu ustaz. Hamad cahide. Sizi hürmet kılamız.
2: Avukatlarımız hem bir şey edip kaldı. Bugünkü avukatımız acep sende buladı da.
3: Ne madde deyiz ustaz?
2: Acep sende. Lekin şunu söyleyeyim ya. Kızıl bol yaptı ki ben bir koşuğum bulardım. Seni köp sağdım.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aşk, menge kare. Nimi ki yığılı olsan? Yığılı bulduğun mu?
1: Yok, hazırda mı olayım?
3: Uzun menge kare, nimi ki yığılı olsun az aşk?
1: Uff. Kunni issiqligi uchun.
3: O'yla, shunga ham yig'laydimi odam? O'zicha pashadan fil asidan bo'lib qopsan.
1: Ko'p savol bermasiz-chi, ha?
3: Bo'pti, bermasam bermaman. Menga qara ozosh, kecha ani sinfdoshingni ko'rib qoluvdim.
1: Nima bo'pti shunga?
3: Haligi san doimo bir narsa to'g'risida orzu qilar ekansan. O'shani so'radi mendan. O'zi san nimani orzu qilarding?
1: Yoshligimda-chi, meni butun dunyo tanishini istardim.
3: Nima? Butun dunyo tanishini istardim? Menga qara, o'z butun mahalla tanayotgani kammi sani?
1: A?
3: Ha.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, kecha olib kelgan olmaz rasam shirin ekan, a?
3: Gapirma ozosh. Bilasanmi, kecha shu darajada shirinligidan hali sotuv olmasdan turib bittasini olib yeb qo'yibman.
1: Yo'g'i.
3: Kechirasiz, opaqajon. Bilmay qolib yeb qo'yibman olmaysiz. Desam, nima deydi degan?
1: Nima?
3: Endi siz ham buyog'iga rozi bo'lasiz bolam. Mana 2 kiloni o'rniga 1.5 kilomi 1 kilo tortibordim ish qilib. Desa bo'ladimi?
1: Ey toba, insof ham bor ekan-da.
3: Insof qo'y ozosh. Endi buyog'ini eshit. Toshkentdan Urganchga uchadigan samolyotning biletini ish pultiradi.
1: 15 ming so'm.
3: Bo'lmasam mani ukam. Nimaga 30 ming so'mga bilet olib uchadi?
1: Vostaka jon. Chunki aeroportda ishlaydigan kassir qiz sizni ukingizni tanishiydi-da.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün instaçı kaşlogumu yok atıp koydum.
4: Önüme, talebelerden soramadayım.
2: Soradım. Eğer kaşlogumu topu birisiyle, topu birin adamki bitti 5 baha koyamam desem, talebelerden bittesine mi dedin?
4: Değil
2: mi? Ustaz, kaşlogu ozi kereyim yok, içi de gizli kereyim mi dedi?
4: Doğru diyor, azadı. İçi de kereyim yok, kaşlogun kereyim mi?
2: Kaşlıydın maklama, içi deki koprak kere, ozu puldan sıkılıp durun mu?
4: Azaş, bilsem mi, şüphet bir hayalim ki zor fikir geldi.
2: Kanaka?
4: Sen ve ben biti guruh kılamızı, kuşuk gülüyümüz.
2: Ay, Huda. Kuşuk etmeyen bize kalıyordu. Keçe bazarda yürüyen araba keşle, kuşuk kılıp etip çıkıp estradamızda yorgun yıldızlarına eylanışmakçı.
4: Hemen ne maklumda zor ki? Zato, haşbaş digunca estradanın yorqin yıldızı bulamız.
2: O zorla kereyici hizmet kursatma genu?
4: Hammasi emas-ku.